0: Erken sah.
1: Günaydın, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da size eşlik edeceğim ve salı olduğu için birlikte yapacağız listeyi. Almaz diyen, bakın hemen şöyle geçelim, bakın başını dinleyin. Benzemiyor mu? Al-Masriyen zamanında Mısır'da kurulmuş olan 1970'ler 1980'lerde çok önemli o dönemin alternatif gruplarından biri Mısır'da. Daha önce size bahsetmiştim, bir Habibi Funk diye toplama albümler piyasaya sürüyorlar. Habibi Funk'ın altısında yer alıyordu Modern Music adı altında paylaştıkları toplama albümde. Bu dinlediğimiz Sah farklı filmlerde de kullanılmış olan işte dönemin önemli Mısır'daki alternatif kanalın önemli isimlerinden biri Necip Mahfuz, Nobel ödüllü yazar, Mısırlı yazar. Grubun kurucusu Henry Shenouda'ya Mısır müziğini modernize etmelisin tavsiyesi üzerine grubunu kuruyor. Devamına bakmak isterseniz, not alamıyorsanız sonra bana yazabilirsiniz. Üstelik bugün istek günü. Birlikte yapacağız listeyi. İlk birkaç şarkı benden sadece. Sonrası tamamen size ait. Eğer Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar hesabım. Buradan bana yazabilirsiniz. Kullanmıyorsanız gülşah.güray@radioeksen.com. Aman yavaş.

0: Bu arada bugünkü programı Oasis'le açtık. Talk Tonight en sevdiğim şarkılarından biri. Yeni turneyi de açıkladılar sonunda. Olacak mı olmayacak mı 2007? Yok yapmayacağız, yok vazgeçtik yapacağız derken belgeselle birlikte hemen birkaç gün ardından ilk gösterimin ardından turneyi de duyurdular. 2027 Dünya Turnesi Live 27 adını taşıyor. Yani... 21 Mayıs'ta Glasgow'da başlayacak. Manchester'da epey konser verecekler. Ben de o ilk bir araya gelip de turneye çıktıklarında ki üzerinden 2 sene geçmiş. Manchester'da gitmiştim. Yani yakalayabiliyorsanız kendi memleketlerinde tabii bambaşka bir şey oluyor. Hani diğer yerlerde kötü mü? Hayır tabii öyle bir şey yok. Çok zor evet. Bilet alması, yine bir kura ve kayıt sistemi uygulayacaklarını duyurdular. Geçen sefer bayağı fenaydı. Ben plak şirketiyle birlikte gitmiştim bu arada. Yani kesinlikle yakalayamadım. Ama yani eğer seviyorsanız, böyle bir imkanınız varsa, bütçenizi ayırabiliyorsanız 17 Eylül'e kadar resmi kayıt ve bilgi platformları üzerinden, kendi internet sitelerinden kayıt yaptırmanız gerekiyor. Hani isteyenler vardır, kaçırmışsınızdır diye programı böyle açmak istedim. Rock tarihini bir dinleyelim. Sonra sizin isteklerinize geçeceğim artık.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 15 Eylül 1956. Elvis Presley Don't Be Cruel single'ıyla 5 hafta geçireceği Amerika listelerinde 1 numaradaydı. 1956'da kaydedilen Don't Be Cruel, 1961'de 6 milyonu aşan satışıyla Presley'nin en çok satan single'ı oldu. You know I can't be found, sitting home all alone.

Never Tear Us Apart, In Excess'la bugünkü istek bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Radyo Eksen sabah programında her salı ve sadece salıları isteklere yer veriyorum. Birlikte yapıyoruz listeyi yani. Bilmeyenler için söylüyorum bir kez daha, eğer isterseniz ona kadar vaktimiz var.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Siz karar veriyorsunuz. Ben hiç karışmıyorum. Bugün çalınacaklara, bugün dinleyeceklerimize, bu sabah artık işe giderken, dönerken, uyanmışken, okula giderken, hazırlanırken, yoldayken. Artık bilmiyorum şu anda ne yaptığınızı, ya da İstanbul dışındasınız, ülke dışındasınız belki. Tamamen farklı saatler. Ama Radyo Eksen'in sabah programı sizin seçtiğiniz şarkılarla devam edecek. Orası kesin. Strokes'tan The Ode to the Mats, bir de Ode to My Family dinleyelim şimdi Cranberries'den. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programı.

0: dinleyicimiz yazmış şimdi Moonlight Shadow istek mi Fader dinlemiyorduk diye. Evet işte bu istek gününün de güzelliği bu bence. Mesela Moonlight Shadow Mike Oldfield isteği yapan dinleyicimiz. Ne kadar iyi yaptı da. Değil mi? Sizin de aklınızda böyle şarkılar varsa eksen de çalsın, birlikte dinleyelim dedikleriniz. Yoksa elbette her zaman söylüyorum, isteyen istediği platformdan istediği zaman istediği şarkıyı artık dinleyebilir. Ama birlikte dinleyelim dedikleriniz varsa bana yazabilirsiniz. Instagram kullanıyorsanız oradan, yoksa mail yoluyla.
1: Radyo Eksen'de Şah Güray yayında. 96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Desert Rose Sting 96.2 Radyo Eksen'deydi. Chef Mami ile birlikte kaydettiği 1999 Brand New Day albümünün artık hit şarkısı, kült şarkısı nasıl derseniz. Bu şarkının ardından Yusun Odur Nene Çeli ile devam edelim mi dedi bir dinleyicimiz. Başka şarkı çalacaktım ama elbette devam edelim. Bugün isteklere yer veriyoruz. Seven Seconds'la da devam ediyoruz programa.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.

Alışılmışın dışına çıkan şarkılarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Tuana, 26 Eylül akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Liz, Muse, 96.2 Radyo Eksen'deydi. İstekleri çalıyoruz salı olduğu için, yeni katılanlar varsa eğer aramıza. Ve saat 10'a kadar da böyle devam edeceğiz. Yani siz seçeceksiniz, karar vereceksiniz, ben listeye ekleyeceğim, birlikte dinleyeceğiz. Instagram, Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar zaten, belli olur hesap. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Yoksa hesap, yani kullanmıyorsanız sosyal medya. Gülşah.Güray@radioeksen.com. Buradan da ulaşabilirsiniz. Mesaj, mail yollayabilirsiniz.

Şimdi Bon Jovi ardına You Give Love a Bad Name ardına bir Wild Child ekleyelim mi dedi. Ben Wasp ekledim. Sizin seçtiğiniz şarkıları hatta böyle onun arkasına çalsak iyi olur dediklerinizi de dikkate alarak bugünkü listeyi yapıyorum. Her salı isteklere yer veriyoruz. Sadece salı bu arada. Başka günler çalmıyorum. Özel bir mevzumuz yoksa. Ama salı günleri birlikte yapıyoruz.

Wild Child was 96.2 Radyo Eksen'de istekleri çalmaya devam ediyoruz. Böyle öyle bir istek geliyor ki listenin gidişatını da değiştiriyor. Şimdi yani şu anda bunlar çalıyor, pek listeye uymaz demeyin yani, yazın lütfen. Eğer aklınızda bu şarkı varsa, bir şarkı varsa, iyi geleceğini düşünüyorsanız. Mesela okula giden 8 yaşında bir dinleyicimiz Edis, babasının telefonundan yazıyor, en sevdiğim şarkı dedi. Böyle 8,5 dakika neredeyse, hani sabah için biraz uzun olabilir ama biliyor musun Edis, benim de galiba en sevdiğim Metallica şarkılarından biri bu. O yüzden gel beraber dinleyelim. Master of Puppets'la devam edelim programa.

0: Enis Bas, herkes teşekkür ediyor. Çok güzel istek oldu. Master of Puppets Metallica 96.2 Radyo Eksen'deydi. Döneceğim yine bu tarzda sulara. Şimdi biraz farklı dönemlerden, farklı tarzlardan da dinleyelim ama dediğim gibi döneceğim. İyi geldi değil mi? Bence de. Kendi kendine konuşuyorum burada ama bence iyi geldi.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz şimdi. Athena Odyssey 17-20 Eylül tarihleri arasında Paribu Art'ta izleyiciyle buluşacak. Canlı performans, fiziksel tiyatro ve akıllı telefon teknolojisini bir araya getiren yapım, kimlik, aidiyet ve kuşaklar arası bağları interaktif bir deneyimle keşfe çıkıyor. Bu kez seyirci koltuğunda kalmak yerine hikayenin bir parçası olacaksınız.

0: Yeni nesil alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Dilhan Şeşen, 19 Eylül'de Paris Boart sahnesine konuk oluyor. Paris Boart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paris Boart sundu.

0: Please Busa, Made for Walking, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Kings of Convenience, Know How dinledik öncesinde de. Hepsi istek. Radyoları yeni açanlar varsa hepsi istek. Çünkü bugün salı, siz seçiyorsunuz çalacaklarımızı. Şimdi ben bir ara vereyim, o arada gelen isteklere tekrar bir kontrol edeyim. Listenin gidişatını mı yapayım? Tekrar buluşacağız az sonra.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.

0: İhtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Şimdi bu sabahın isteklerinden de Modern Words, Extreme. Nuno ne yapıyor diye baktım. Yani Nino olduğuna da emindim isminin. Nino diye aratıyorum, hiçbir şey çıkmıyor. Nuno Betancourt. Niye Nuno'ya bakıyorsunuz diyenler olacaktır muhakkak. Birçok kişi de anlayacaktır niye Nuno'ya baktığımı. Şubat 2026'da Grammy ödüllerinde Ozzy Osbourne anısına seslendirilen Changes Live From Villa Park performansıyla en iyi rock performansı ödülünü kazanmış. Extreme ardından tabii birçok proje ve grupta da yer almıştı. Rihanna'yla falan da çalışıyordu, pop bölümünü vardır kendisinin. Modern Words bu sabahın isteklerini...

0: İnternette haberlere bakıyordum. Rolling Stone dergisinin bir haberi var. Bu da sürekli çıkıyor artık. CD satışlarının dünya genelindeki beklenmedik ve güçlü geri dönüşüm. Yani bayağıdır bu haber, yani kaç senedir? Yani en son 4 senedir falan karşımıza çıkıyor. Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri Kayıt Endüstrisi Birliği RIAA ve Luminae tarafından açıklanan veriler bunlar. CD satışlarında yaklaşık %50'ye varan devasa bir patlama yaşandığını gösteriyormuş. O yüzden yani hani böyle verilen rakamlar da az olmadığı için sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü dediğim gibi sürekli karşımıza çıkan haberler bunlar. Şöyle, yılın ilk yarısında satılan CD sayısı 12 milyondan 17,5 milyona yükselmiş. %45.7 artış gösterdiği söyleniyor. Yine plaklar daha fazla satışa bakarsa ama büyüme olarak söylüyoruz.
1: Radyo Eksen'de Kürşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.
0: Yani plak olarak satışlar daha fazla olsa da büyüme oranı olarak baktığınız zaman CD'lerin hızı daha fazla, 3'e katladığı söyleniyor.

96.2 Radyo Eksen. Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

şekillere değiştireceğime, geri döneceğimi söylemiştim buralara. Megadeth'le de başladık işte. Symphony of Destruction bu sabahın isteklerinden de. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa günaydın. Eksen'in sabah programı hafta içi 7-10 arası yayınlanıyor. Gülşah Güray ben. Size eşlik ediyorum ve sadece salıları, isteklere yer veriyorum.

her şeyine dinleyeceklerimizin. Dolayısıyla daha da vaktimiz var. Elbette hepsini çalamıyorum. Süre belli olduğu için çok teşekkür ediyorum ayrıca istekler için, mesajlar için, dinlediğiniz için de. Ama şöyle de bir şey yapıyorum ki sabah yani 10'da bitiyor program, tamam. Sonrasında da devam ediyorum istekleri eklemeye. Bizim kendi listemizi bozup sizin isteklerinizi sığdıramadıklarımı ben programa ekliyorum. Sığdıramam demişken programa sığdıramadıklarımı da Instagram hesabından paylaşmaya gayret ediyorum. İstekleri de buradan gönderebilirsiniz. Yok.

When You Kiss, Alice Cooper dinledik. Poison 96.2 Radyo Eksen'de isteklere yer veriyorum. Her salı olduğu gibi siz karar veriyorsunuz çalacaklarımızı. Şimdi Rainbow'la devam edecektim ki edeceğim. Ama araya bir şarkı ekleyeceğim. Yeni gelen isteklerden biri. Çok sevdiğim için ve uzun zamandır da çalmıyordum. Yani bir iki aydır çalmıyordum. Generation'dan Young Lean'le birlikte kaydettiği, belki karşınıza çıkmıştır, o zamanlar da çok bahsediyordum. Yani şarkı kadar görseli de videosu da o kadar iyi ki. Yani o kadar iyi ki 2026'nın en iyilerinden biri. Distopik bir kısa film gibi olarak da düşünebilirsiniz. Aslında çift single olarak yayınlamışlardı. Storm to You'yu çalmaya başladım. Dinlemeye başladık yani. Yani lütfen bir bakın izlemediyseniz. Dinleyelim, Generation'la devam edelim.

yönetmen Romain Gavra, Generation, Fransız prodüktör Surki'nin projesi Young Lean'le birlikte, rapçi Young Lean'le birlikte bu şarkıyı

sosyal medyada karşınıza çıkıyordur, önünüze düşüyordur. İşte böyle kedilerle, Mahmut Hoca'yla yapılmış olan benzerleri, AI'ları da var bu. O kadar iyi ki koreografi, hiç bir şey diyemiyorum. Yani baktığım zaman bir şey bile hissedemiyorum. Tatlıymış, iyiymiş, çok çirkinmiş, hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü önüne geçmesine imkan yok, o kadar iyi bence. Bir diğer isteğe geçiyorum. Evet, yani Rainbow'a geçeceğim. Bundan sonra söz çalacağım Rainbow isteyenler için, ki birkaç kişi istenmişti. Bir tanesini seçiyorum aralarından. Onu dinleyeceğiz ama yine araya bir istek geldi. Eğer siz de isterseniz, Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım, buradan ulaşabilirsiniz. İstekler buradan yapılıyor. Dediğim gibi bu arada programa sığdıramadıklarımı da oradan paylaşıyorum. Sadece istek değil, sormak istedikleriniz varsa, şu saatte çalan ya da şunu dinledin mi ya da tavsiyeleriniz elbette, oradan ulaşabilirsiniz. Kullanmıyorsanız da gulshah.guray@radioeksen.com e-mail adresim bu, programa bana ulaşmak isteyenler olursa eğer.

bence son dönemde bize armağan edilen en iyi şeylerden biri. Turnstile, Never Enough albümlerini geçen sene yayınlamıştı o albümden. Gerçekten şahane. Birds dinledik. Rainbow'a geçiyorum artık. Radyo Eksen'de Gülşah Güray.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Duran Duran Radyo Eksen'deydi. İsteklere yer veriyoruz. Bu sabah radyolarını yeni açanlar varsa her salı olduğu gibi siz seçiyorsunuz. Ve sadece salıları olduğu gibi. Oasis'e devam edeceğim. Bugünkü programı gerçi Oasis'te açmıştım. Yeni turne bilgileri geldi. 2027'de turneye çıkacaklarını. Ve de yoğun bir programları var. Geçen seferki gibi saçma sapan işler olmasın diye. Şöyle bir şey yapıyorlar. Şimdi bir resmi kayıt platformu üzerinden önce kayıt olmanız gerekiyor. Oradan bir çekiliş yapılacak. Ve bunlar da yoğunluğu önlemek için yapıldığı söyleniyor. İşte adınızı, e-postanızı, nereye, hangi konsere gitmek istediğiniz vesaire yazacakmışsınız. Ben de daha yapmadım. Ama bir iki günümüz kaldı yani gitmek isteyenler varsa eğer. Sonra kayıt yapanlar arasından rastgele bir çekiliş yapılacak. Ve devredilemez satın alma kodlarıyla e-postayla gönderilecekmiş. Böyle satın alınacak biletler.

0: Şöyle Glasgow, Manchester, Munich, Barcelona, Amsterdam, Paris, Roma, Boston, Las Vegas, Slane Castle, Nebworth. Konser verecek olan şehirler. Bir konser değil bunlar. Mesela Manchester'da kaç tane konser var? Saymadım da şimdi, çok iyi.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Biz geçen sene gitmiştik. Gerçekten eğer imkanınız varsa, seviyorsanız da zaten kaçırılmaması gereken, şansınız da varsa, biletler çıkarsa, bilmiyorum, dediğim gibi imkanınız varsa değerlendirilebilir önümüzdeki sene için bu Oasis konseri. Çok.

0: Rebel Yell, Billy Idol 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu sabahın isteklerinden biriydi. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Oasis anonsunu yaptıktan sonra gittim register olmaya, kaydolmaya. Register olmak ne demek? Affedersiniz. Kaydolmaya girdim. Bu yeni 2027 turnesini açıkladılar ya, onun için kayıt olmanız gerekiyor. Onun da belli bir süresi var. Eğer gitmeyi düşünüyorsanız, düşünmüyorsanız da ya, yazın ne olacak? En kötü gitmezsiniz. Son bir iki şarkı çalarak programı kapatacağız ama önünde bir aramız var. Şöyle.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Güneş doğduğunda yanımda kalır mısın?
1: Alternatif rock'la elektronik dokunuşları kendine özgü bir şekilde birleştiren Dilhan Şeşen, güçlü ve yenilikçi sound'uyla 19 Eylül akşamı saat 21.30'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
3: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Seviyorsa sebebi çok. Sütarsız mekemesi yok.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Psycho Killer Talking Heads 96.2 Radyo Eksen'deydi ve programın da sonuna geldik. Bu bir istek programı. Her salı yayınlanıyor. Bütün isteklere yer vermeme imkan yok. Bazen öyle mesajlar geliyor. Biraz önce gelmiş mesela. Bir kere hepsinin imkanı yok çalamayız. Süremiz belli. Üst üste çalmam lazım şarkıları. Bunun dışında bazı şarkılar arşivde yer almıyor bizim arşivimizde. O yüzden çalamadıklarım da oluyor. Elbette özellikle yaptığım bir şey değil. Yani programı kapatırken biraz sinirlenmiş olabilirim ama elbette öyle bir şey yok. Aksine ilk defa istekte bulunan dinleyicilerimizin kırmamaya da gayret ediyorum. Ama böyle birlikte oturalım, dinleyelim, keyif alalım programı. Hatta programa sığdıramadıklarım çok fazla var ama bir saat daha programı uzatıyorum. Normal akışa kayıyorum. Ve sizin isteklerinize devam ediyorum. Ve haftaya da salı günü tekrar görüşürüz istek programında. Yarın buradayım da sabah 7'de. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Bu fiyat bugüne özel.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 15 Eylül 1975. Pink Floyd Wish You Were Here adlı 9. albümünü İngiltere'de piyasaya sürdüm. Sid Barrett'a saygı duruşu niteliği taşıyan albümde kayboluş, yabancılaşma ve müzik sektörüne eleştiri gibi temalar işlenmişti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.

2024 yılında çıkardıkları This Old House isimli ilk EP'lerin ardından ilk albümleri merakla bekleniyordu ve bu sene piyasaya sürdüler. Role Model Hermit ismini taşıyan ilk uzun çalarlarını Londralı topluluk Mary in the Junkyard ve Crash Landing dinlediğiniz şarkıydı. 80'ler sonu varlık gösteren İngiliz topluluk The Field Mice var sırada. September's Not So Far Away.

The Avalanches 6 yıl aradan sonra yeni bir albümle geri dönüş yaptı. 16 Ekim'de çıkaracaklar No Bad Memories isimli 4. albümlerini. Bu albümlerinde Portraits of Tracy işbirliği taşıyan yeni single'ları Can't Get Over Losing You Ravi Aleksan'daydı. Multi-enstrümantalist, müzisyen, prodüktör Dev Hines projesi Blood Orange var sırada. Tam bir sene önce yayınladığı Essex Honey isimli 5. albümünden Somewhere in Between.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Geçen sene 84 yaşında aramızdan ayrılan efsane Roy Ayers ve Running Away takibinde yeni Yasmin Lacey single'ı sırayı alıyor. Summer Haze.

Onları ikili olarak tanımıştık. İkinci albüm itibariyle Chris Stewart'ın solo projesi olarak devam etti. Black Marble, hipnotik ve retro sounduyla bildiğimiz Black Marble yeni albümünde tarz değişikliğine gitti. Gitarları daha çok kullandığı bir albüm oldu. Life in Small Spaces geçtiğimiz ay yayınlandı. Bu 5. Black Marble albümünden bir şarkıydı. It Always Comes to Me. Art Feynman'la devam ediyoruz yayına. All I Can Do.

Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

The Internet grubunun gitaristi Steve Lacy açtı 3. ve son saati. Bu arada The Internet'ten de 2027 yılında uzun bir aradan sonra yeni bir albüm gelecek. Geçtiğimiz aylarda duyurmuşlardı geri dönüş haberini. Steve Lacy Temmuz ayında OY isimli 3. solo albümünü yayınladı. Bu albümden bir şarkıydı, Show You Meme. Shane Lavers projesi Chanel Beats sırayı alacak. New Yorklu müzisyen de bu sene yeni bir albüm piyasaya sürdü. İlginç bir şekilde ilk albümüyle aynı isme sahip. Your Day Will Come isimli ikinci albümünden Song for the Messenger.

TV Dinner isimli yeni albümlerini geçtiğimiz cuma yayınladılar. Torontolu topluluk ve yeni albümlerinden Head On Backwards, Radio X'deydi. Fiddler'la devam ediyoruz yayına. No Waves.

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Insignificant Other 30 Ekim'de yayında olacak 9. Queens of the Stone Age albümü Perfect'ten paylaşılan şarkıydı. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden burada olacağım. Bugünün kapanışını Stone Roses'la yapıyorum. I Wanna Be Adored. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz şimdi. Athene Odyssey 17-20 Eylül tarihleri arasında Haribo Art'ta izleyiciyle buluşacak. Canlı performans, fiziksel tiyatro ve akıllı telefon teknolojisini bir araya getiren yapım, kimlik, aidiyet ve kuşaklar arası bağları interaktif bir deneyimle keşfe çıkıyor. Bu kez seyirci koltuğunda kalmak yerine hikayenin bir parçası olacaksınız.

0: Yeni nesil alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Dilhan Şeşen, 19 Eylül'de Paris Boart sahnesine konuk oluyor. Paris Boart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paris Boart sundu.

İkinci albümleri Cancel Me I'm Tired bir ay sonra yayında olacak. Londralı topluluk Fat Dog ve yeni paylaştıkları single'ları Shit Love Radio X'andaydı. New York'tan bir grup Surfboard sırayı alacak. Onlar da bu sene başlarında Reality Star isimli üçüncü albümlerini piyasaya sürmüşlerdi. Bu albümlerinden Hot Dog.

Boston çıkışlı ikili Sweeping Promises eksandeydi geçen ay. You Say I Romanticize isimli üçüncü albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden Cook takibinde 1980 yılından Bush Tetras şarkısıyla devam ediyoruz. Too Many Creeps.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 15 Eylül 2004. Ramones gitaristi Johnny Ramone 5 yıl savaştığı prostat kanseri sonucu Los Angeles'ta hayatını kaybetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Seviyorsan sevimi çok. Sütarsız mekemesi.
0: Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen. Proje hazırlarken ilhamını kahveden al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

New York merkezli art punk topluluğu Bodega Radyo X'deydi. 9 Ekim'de All Inside Aquarium isimli 5. albümlerini çıkarma hazırlığındalar. Yeni single'larından Weather Me, 1978 yılından Television şarkısıyla devam ediyoruz. Foxhole.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
0: Radyo Eksen katkılarıyla.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek.
3: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen, Salı günlerden 15 Eylül saat 8'e dek. Ben Güven, yayındayım. Bugün programı Kanada, Ontario çıkışlı Great Lakes Swimmers'la açtık. Yorokie Spine, onlardan dinlediğimiz kayıt. Ardından İngiltere'ye geçiyoruz. Mumford & Sons, Eksen'de Tompkins Square Park.

The Last Shadow Puppets'ın ardından 90'lar İngiltere'sinden Here Is Where the Story Ends, The Sundays'in şahane hitini Radyo Eksen'de dinledik. Kısa bir ara vereceğiz ama önce Stereo Lab 96.2'de Ping Pong.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı size...

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

günün yenilerinden biri, oldukça taze bir kayıt. İsviçre Zürih'ten Soft Loft dinledik. Gravity's Pull radyolarınızdaydı. 16.48 sırada Seyşişi var. Chapters.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Umran Oto Ekspertiz. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
6: Stablex.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

80'ler başındaydık önce. New Order ilk dönem kayıtlarından Dreams Never End, ardından Killers dinledik, Spaceman. Eksendesiniz, bu saate bir coverla başlayacağız. Simon Wilcox ve Cooks'tan dinliyoruz. Peter Bjorn and John şarkısı Eksende Young Folks.

90'lar sonundan bir R.E.M. şarkısı dinledik eksende. Bu grubun Bill Berry'siz kaydettiği ilk şarkılardan biri. Aynı zamanda ilk albüm Uptown the Day Sleeper. Snow Patrol'la program devam ediyor All Eksende.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Rock tarihinde bugün başlıyor.
3: 15 Eylül 2019. The Cars grubunun solisti, gitaristi, söz yazarı ve prodüktörü Rick Ocasek, New York'taki evinde 75 yaşında hayatını kaybetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

2016 yazındaydık. Metronomi ve Summer of 8 albümlerinden Night Owl Exxen'deydi. 8'e dek ben Güven yayındayım. Metric'le devam edecek bugünkü program. Emily Hines vokaliyle dinliyoruz. Radyolarınızda Give Me Sympathy.

0: I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye.

0: geçtiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
2: 1. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen'de.

Britpop günlerindeydik. Coming Up albümünden Radyo Eksen 96.2'de Brett Anderson ve ekibi Suede'i Film Star'la dinledik. Bu saatin kapanışını The Raconteurs yapıyor. Sunday Driver.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz şimdi. Athene Odyssey 17-20 Eylül tarihleri arasında Paribu Art'ta izleyiciyle buluşacak. Canlı performans, fiziksel tiyatro ve akıllı telefon teknolojisini bir araya getiren yapım, kimlik, aidiyet ve kuşaklar arası bağları interaktif bir deneyimle keşfe çıkıyor. Bu kez seyirci koltuğunda kalmak yerine hikayenin bir parçası olacaksınız.

Yeni nesil alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Dilhan Şeşen, 19 Eylül'de Paris Boart sahnesine konuk oluyor. Paris Boart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paris Boart sundu.

Radyo Eksen playlistlerinin vazgeçilmez kayıtlarından biri. Music Nonstop, Radyo Eksen 96.2'de Kent dinledik. 18.11 Doğuz'la bugünkü program devam ediyor. Prisoners.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: akıllı telefon teknolojisini canlı performansla buluşturan sürükleyici tiyatro deneyimi Etienne Odyssey, The Guardian'ın 2025 Edinburgh Festival seçkisinde yer aldı. Kimlik ve kuşaklar arası bağ sorgulayan oyun 17, 18, 19 ve 20 Eylül'de Paribo Art'ta. Öncesinde telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Biletler için Paribu Pass.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
8: Radyo Eksen'de.

Queens of the Stone Age ve yeni single'ları Insignificant Other sonrasında bir klasik. Aerosmith, Dream On'la Radyo Eksen 96.2'deydi. 18.31 itibariyle Muse sıraya alıyor. Uprising.

Nispeten yeni sayılabilecek kayıtlardan biri geçtiğimiz sene gelen Adventures of Captain Kurt isimli Curtis Harding albümünden eksendeydi. Time. Kısa bir reklam arası vereceğiz birazdan. Ama önce Clash, radyolarınızda The Guns of Brixton.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Esen katkılarıyla.
0: Radyo Esen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Esen.
0: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: İstersen Neon 1.
10: Seviyorsan sevimi çok.
11: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

A Sky Full of Stars. Burası Radyo Eksen 96.2. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugünkü programın 4. ve son saatine Massive Attack ile başlıyoruz. Unfinished Sympathy.

Father John Misty'ye Grammy adaylığı getiren Chloe and the Next 20th Century albümünden ki Jonathan Wilson işbirliği var bu albümde Q4 radyolarınızdaydı. Bugünkü program Manic Street Preachers'la devam edecek. A Song for Departure.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

James Mercer'ın sözlerini yazdı. Dinlediğimiz son The Shins şarkısı New Slang, Garden State filminin soundtracklerinden biriydi ki filmle beraber hem grup hem de şarkı geniş kitlelere tanıtılmıştı. Eksendesiniz, Paolo Nutini ile devam ediyoruz. Coming Up Easy.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek... 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Yayının sonundayız artık. Madrugada sonrasında kapanışı Lynyrd Skynyrd Simple Man'le yapacak. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarına Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 457, Mod 457. Bu gece açılış konuklarımız Kanada'dan Abilene üyeleri. Tekrar elden geçirilmiş haliyle grubun klasik kayıtlarını duydunuz 2002 yılından. Two Guns, Twin Arrows. Bu albümden iki klasik. Önce Twisting the Trinity, arkasından Blank Fix radyolarınızdaydı.

Radyo X'de Mod programında ülkeden taze kayıtlar, İstanbul'dan Berkan Çalışkan'ın projesi Plastic Ideas az önce duyduğunuz. Önce Sanrı, arkasından Mod programı farkıyla önümüzdeki cuma çıkacak yeni single Gerçekten Mi Yenildik?

Mod programında 2026 yılı yazına dair bir diğer güzel örnek, bir geri dönüş habercisi, yeni bir albümden paylaşılan bir single. Break radyolarınızdaydı Berk Sivrikaya. Hep bir adım geri atar gibi duyduğunuz şarkının ismi. Bir Ankara yolculuğuna çıkacağız şimdi. Konuğumuz Begüm Çelebi.

Radyo X'de Mod 457'de arka arkaya Tamar müzik kataloğundan yeni kayıtlar. Önce bir Ankara yolculuğu Begüm Çelebi radyolarınızdaydı. Bu bir aşk ki arkasından yine önümüzdeki cuma günü çıkacak yeni Dalga Kıran kaydını duydunuz. Adı Anı.

Mod programında alıştığınız üzere bir mod değişikliği Anadolu Punk. Ati Yıldız Tozu radyolarınızdaydı. Önce Dipsomani, arkasından Ati Yıldız Tozu projesinin yeni kaydı Dere Kenarında duyduklarınız. Bir hibrit var şimdi sırada, bir İstanbul-Ankara bileşkesi. Hemen Primat.

Mod programında ülkeden güzel bir örnek bu. Coğrafyadan güzel bir hibrit. Biri İstanbullu, biri Ankaralı genç bir ekip. Primat radyolarınızdaydı. Sayılı günler kaldı. Yeni bir EP yayınlayacak onlar. Çöp ve Dört bu EP'nin adı. Buradan bir şarkı zaten paylaşılmış durumda single olarak. Kötü bir karakterim. İlk duyduğunuz, arkasından bu EP'den Ulala.

Radyo Eksen'de mod programında bu kez de arka arkaya İzmir yolculukları. Konuklarımız İzmir'den genç bir ekip Spray radyolarınızdaydı. S-P-R-A-Y. Onların da yeni bir EP'si çıkacak kendi isimlerini taşıyan. Buradan ilk single'da önce çaldığımız Her Şey Normale Dönüyor. Arkasından EP'den Beni Dinle. Bir kayıt daha var şimdi sırada. Yeni jenerasyondan eski jenerasyona böyle diyebiliriz. Bir saygı duruşu, Spray'den bir Cemiyette Pişiyorum yorumu.

Radyo X'ende Mod programında Cemiyette Pişiyorum grubunun uzun bir aradan sonra yayınladığı son albümünden bir kayıt. Endüstri bu albümün adı. Aşk ve Anarşi öncesinde tabii ki bu şarkının İzmirli genç ekip Spray tarafından yapılan yorumunu paylaştık sizlerle. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo X'ende tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında, hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

with your ear down to the ground. We want the world out.